ile ile octavo te saxon eleman tam nusali kanatena meotolog sumayo john atoa tonikat liutsa ne aptigo.